0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Düştüm etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.